kadarın bu polisler hayatımda bunu çekin. Ama ya bir katil peki bana yani bu lafıra hatta sahibi cimdanın orada ne kadar da yarı rüyaya tatlı tabiyle kata kayı tabiyle hani yaptı bana yarı tabiyle bana lafta kayıyla ben bu kata lafta rakim bana yarı tam patay bilek patayın o kumakın patayın o kumakın patayın o kumakın patayın o kumakın patayın o kumakın patayın o kumakın patayın o kumakın patayın Kalau dia mahu dibakar, dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Dia akan dibakar.